toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Aşk uçurum kenarıymış, bakamıyorum. Sol yanım akıp gidiyor, tutamıyorum, tutamıyorum ya. Güne hasret kalmaz mı ay? Kaç yıl geçti, sen de bir say.

Gençliğim dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzü kurumuş yaprak gibi düşerken dalından, bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlüm, dön

Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölme kayıp olur mu? Olmaz. Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte sevgilim.

Seversin dünyayı dolu dizgin, ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin ondan, ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın seni sevmesi şart mı? Değil. Tahir Züğür'e sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Yürekte gülüm.

Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadın. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyu, ne gümüş leğenim var.

Susamışsındır sevgilim. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır.

acıkmışsındır. Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım, kadınım hoş geldin. Hoş geldin gülüm. Ayağını bastın odama, 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Kurban olduğum güldün, güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin sevgilim, hoş geldin.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. Ayrılsak bile...

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım.

Kavuşmak özgürlükse, özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık, yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan, iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

İstiklal böyle bahar seli aktık şehirden. Daha çok kişilik büyütecek Beyoğlu denilen değirmen. Suları savruk, ağızları soğuk, yalnızlıklar büyütecek. Her köşe başında çocuklar, bir de kuşlar ölecek. Ve bu ölüm kendi cesedine tükürecek. Bu kent kalabalığında tükenecek.

Yüzler alevlerden türkülere geçiyor. Günler alevler gibi geçiyor. Koş, aç kapıyı, yeni ufuklar geçiyor.

Yokluğun karşımda bana seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış, türküler söylemiştik beraber. Avuçlarında zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım, her

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

Herkese merhabalar. İz bırakanlar başladı. Hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir çarşamba olsun hepimiz için. Haftanın tam ortasındayız. Yolun yarısı değil, umutların devamındayız diyelim. Evet, tam 20 yıldır kesintisiz yayın yapan bir ses burası Radyo Çağdaş. Evet, 20 yıldır bu toprakların nabzını tutan, türkülerle hafızayı diri tutan, sözü olan herkese mikrofonu uzatan bir radyo. Hani biz de sadece müzik değil, bakın bir kültürü de yaşatıyoruz, hep söylüyorum. Özellikle Çağdaş Kocaeli gazetesiyle aynı çatı altında, böyle gazetemizin gündemiyle, şehrin nabzıyla, hani böyle toplumsal hafızayla birlikte yol alıyoruz. E tabi bunun yanı sıra Çağdaş Sanat Akademimiz var, gençlere alan açıyor, sanata nefes oluyor. Çünkü sanat olmayan yerde ses her zaman eksik kalır. Çağdaş Medya Grubu olarak sazın, sözün, sanatın da yanındayız her zaman. Bizleri sosyal medya adresinden takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medyalarda varız. Ayrıca iOS ve Android uygulamalarından dünyanın neresinde olursanız olun bir tık kadar yanınızdayız, unutmayın. Bugün böyle kesimalarıyla başlarken böyle... Yani Anatolian folk rock cover'la sizlerle birlikte aslında, ama böyle şey düşündüm ben, hani türkü dediğimiz şey aslında bir dönemin aynasıdır diyoruz ya, hani ne bileyim, bir köy odasından doğar, bir dağın yamacından yayılır, bazen bir aşkın, bazen bir ayrılığın, bazen bir haksızlığın da dili olur hani, ama en çok da yoldaştır ya türküler. Bazen kimseye anlatamaz içindekini, ne bileyim, bir türkü gelir senin yerine söyler. İşte o zaman anlarsın ki yalnız değilsin. İşte Radyo Çağdaş da böyle bir yoldaştır. 20 yıldır sizinle ağlayan, sizinle gülen, sizinle direnen bir ses. Evet, bugün yine buradayız. Mikrofonumuz açık, gönlümüz açık ve başlıyoruz.

Hani hep deriz ya, Gesi Bağları böyle Anadolu'nun içine kazınmış bir ayrılık hikayesidir diye. Evet, Kayseri'nin Gesi Bağları'ndan çıkmış bir türkü. Bakın 19. yılın sonları böyle 20. yüzyılın başlarına dilden dile yayılmış. İşte zamanla bütün Anadolu'nun ortak hafızası olmuştur. İşte bu kıymetli eseri de Anatolian rock cover tarzıyla bizlerle birlikteydi. Yeniden doğdu aslında. Aslında Anadolu rock dediğimiz akım da 1960'lardan biridir. Türk halk müziğiyle hani rock enstrümanlarını buluşturan bir devrim gibi bir şey. Hani bağlamayla elektro gitarın aynı çizgide yürümeye başladığı anlardır. Mesela bunların öncüleri Barış Manço'lar, Erkin Koray'lar, Selda Bağcan'lardır. Gesi Bağları da hani bu versiyonla aslında bugünle konuşuyor. Hani geçmişin bugünle konuşması diye adlandırmak istiyorum. Hani bağlamanın elektro gitarla el sıkışması gibi. Bakın hasret her zaman zamansızdır. Çünkü bir türkü bir dönemi anlatabilir, belki de anlatamaz ama ayrılığın kendisini tam olarak anlatabilir. Evet, insan hayatı boyunca en az bir kere gurbeti tadar efendim, unutmayalım. Şimdi ise iki keklik türküsünü sizlerle buluşturalım. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattımız.

Hani bazı coverlar, evet, hani alt cover vokal al diye geçer, ale diye aslında geçer. Bunlar aslında yapay zeka ürünüdür ama bunlar bir grup, şu an size dinlettiklerim stüdyoda kaydedilmiş gerçek enstrümanlarla yapılmış bir düzenleme bakın. Hani hep diyoruz ya işte Anatolian rock cover, rock cover diye. Aslında bu bir ifade tarzıdır sevgili dinleyiciler. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Hani bir türküyü ya da eski parçayı Anadolu rock stilinde yeniden düzenlemeye deniliyor bu. Hani bu bir grup ismi falan değil, bilginiz olsun. Mesela Karadırgaçların, bu da Anadolian Rock Cover versiyonuyla bizlerle birlikte, mesela Yeşiller Müzik Band grupları tarafından hazırlanıp da bu şekilde bizlerle buluşturulmuş oldukları kıymetli bir eserdir. Bilginiz olsun. Hadi bu coverlarla devam edelim efendim. Şimdi ise sağım yalan, solum yalan yine bir Anatolian Rock coverla gelsin. Mesajlarınız için 542 424 8950.

0: çalışırım.
1: Mernamlı'yı ki varsınız demişiz Biten Mehmet. Arabada giderken sizi dinliyorum. O kadar güzel eserler çaldın ki selamlar diyor. Çok teşekkürler Mehmet. İyi yolculuklar diliyorum. Ama bir şey rica edeceğim. Lütfen araba kullanırken mesaj atma olur mu? Evet, bir de Magusa Limanı'nı sizlerle buluşturalım. Hani son bu Anadolu Rock Cover bizlerle birlikte olsun. Radyo Çağdaş aile gibi oldu. Annem mutfakta, ben salonda aynı türküyü dinliyoruz. Rica etsem Magusa Limanı çalar mısınız Kocaeli'den Elif demiş. Çok teşekkürler Elif'ciğim. Çok güzel, çok içten, çok sıcak bir mesaj bu. Annem mutfakta, ben salonda aynı türküyü dinliyoruz. İşte biz de bu çatı altında aynı türküleri tüm canlarımızla dinliyoruz. Beynem, 20 yıldır dediniz bu radyoyu dinliyorum. Ben de hiç kopmadım. Türküleriniz hep yoldaşım oldu. Derince'den alsam bana da özel bir türkü armağan ederseniz sevinirim demiş. Ay çok teşekkür ediyorum daimi dinleyicilerimizden Hasan Bey. Baş göz üstüne bütün çalan eserleri sizlere armağan edeyim. Teşekkür ediyorum, tekrardan hoş geldiniz. Gelsin uzman Magusa Limanı, sonrası buralardayız. Kıymetli ailemiz Elif ve kıymetli annesine gelsin.

Evet, şimdi sırada Emirhan Kartal Quartet, Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber çalışması sizlerle birlikte olacak. Hani Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber, sevmenin mahcubiyetini anlatan kıymetli eserlerimizden. Hani sevdayı uzaktan yaşamın inceliğini anlatıyor. Bu türkünün dönemi de 20. yüzyılın ortalarına uzanıyor ama duygusuz, zamansızdır diğer türkülerimiz gibi. Hani hep diyoruz ya, çünkü insan aşkı her çağda aynı yerden yaşayabiliyor. Bazılarımız sevdiğini söyleyemez, bazılarımız sadece bir türküden cesaret alır. İşte o türkülerden biri bizlerle birlikte ve ben bu türküyü de sevgili Gökhan Bozkurt'a armağan etmek istiyorum. Canım kankam. Tabii kıymetli eşim, canım kuzenim Dilber Bozkurt'a da. Canlarım, biz her zaman buradayız, unutmayın. Bağımız kuvvetli, dostluğumuz bakidir. Ela.

Evet, Ali Doğan Gönül Taş'la devam edeceğiz. Nedendir adlı çalışma, KEY albümünü bilir misiniz? Aklım aldı, ah, ah. Çok sevdiğim albümlerden bir tanesi gerçekten. Ali Doğan Gönül Taş'ta muhteşem yorumuyla bizlere eşlik edecek şimdi.

Şöyle bir mesaj var. Gerçekten çok böyle içimi hem buruk yaptı hem böyle hüzünlendirdi. Babamdan bana kalan tek miras türkü sevgisi. Sizi onunla dinlerdik. Şimdi yok. Ben yine her gün sizi dinliyorum. Ay Murat. Gerçekten çok içten bir eser. Bir türkü istemiş, babama gelsin demiş Gölcük'ten Murat. Çok teşekkür ediyorum. Sizi onunla dinlerdik. Babamdan kalan tek miras türkü demiş. Çok teşekkür ediyorum. Babana da saygı sevgi rahmetle yad edelim. Kendi babamı da. Çağdaş Medya Yönetim Kurulu eski... Konuşamadım bak. Evet, Çağdaş Medya Kurulu. Kurucusu daha doğrusu Sayın Nurettin Sağsöz'de saygı sevgi rahmetle yad edelim. Ben böyle çok üzülünce kelimelerim birbirime giriyor, kusura bakmayın lütfen. Tüm babalarımıza, hayatta olmayan tüm babalarımıza saygı sevgi rahmetle de yad edelim. Gelsin bakalım senin için o zaman sevgili Murat. Gölce'ye de çok çok selamlar olsun.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Merhaba, Berna Hanım, İsmet Merkez'in Ömer. Ben Umut Altınçay için yayınlamadığınızı fark ettim. Benim için acı parçasını yayınlarsınız, sevinirim. Sadece size armağan olsun demiş. Çok teşekkürler Ömer Bey. Bu arada Umut Altınçay'ı çok severim. Aynı şekilde listelerimizde de vardır zaten. Sürekli de yayınlanır, hiç merak etmeyin. Denk gelmemişsinizdir diyelim biz. Gelsin bakalım Umut Altınçay, Düşler Vadisi'nde seslendirdiği o acı eseri.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Bizi şu anda Dursun Bey izlemekte. Servet Kocakaya'dan Güleyşa adlı çalışmayı istiyor. Selamlar olsun efendim. Kocaeli Büyükşehir Belediye çalışanlarına da.

Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Dursun Bey bize dinlemekte selamlar olsun. Bu parçayı armağan edelim. Servet Kocakaya'nın naif o içten o yalın anlatımıyla kıymetli eser gelsin bakalım. Evet, dinleyebileceğiniz en iyi noktadasınız. Radyo Çağdaş'ta bendeniz Berna Uytunök. Servet Kocakaya ile devam edelim Güleyşah adlı çalışmayla. Sonrası yine buralardayız. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp attı.

0: Hakikaten Türk halk müziğinin inanılmaz ama inanılmaz güçlü seslerinden bir tanesi Ali Aydar Güçlü bizlerle birlikte.
1: Yüreğim dağları yarama tuz.
0: Zaten kendisi Alevi Bektaşi gelinliğinden gelen, özellikle değiş halk müziği yorumlarıyla tanınan bir sanatçı. Hani bağlaması sert değil, bakın sesi bağırmadan içliyor insan içine. Babam parçası da bir baba özlemi de değil, bakın bir erkeğin böyle içindeki çocuğu anlatıyor resmen. Hani güçlü görünmeye çalışırken kırılan yanını anlatıyor.
1: Yarama tuz bazı.
0: Evet, bazı kelimeler vardır söylenmesi zor. Baba gibi mesela. Bazı insanlar vardır ki cin değerleri de dolmaz. Evet, şimdi ise Ali Aydar Güçlü'den içimize dokunan bir eser gelecek. Belki birimizin babasına, belki birimizin içindeki çocuğa bilemeyiz. Şu anda bizlere kulak veren Baran ve Umut kardeşlerime de armağan olsun sevgili Gulemede.

Cenk Erdoğan bizlerle birlikte. Bakın Uygar Bey diyor ki merhaba Berna Hanım, yayınlar, siz bizi bugün gerçekten darma duman ettiniz. Boşu boşuna eserini istiyorum ben de demiş. Yani ben başlattıysam siz de devamını getiriyorsunuz o zaman Uygar Bey. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cankat Erdoğan'ı bir dinleyelim efendim. Sonrası Kenan Coşkun parçasıyla bizlerle birlikte olacak. Kim bilir diyecek ya da en sevdiğim yayınlıyım ya, bükülmezdi bileyim. Keyifli dinlemeler.

Selamlar Berna Hanım, Kuruçay İş Malsiyan Pet Shop'tan Ercan Bey demiş. İyi yayınlar diliyorum. Zahmet olmazsa Oğuz Aksaç'tan incinir. Hem komşum hem de saygı duyduğum Hasan Şen abime gelse şimdiden teşekkür ederim demiş. Efendim öncelikle ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevdanı çekmek. Bu eserden sonra o zaman kapanış parçam olarak yayınlayayım, olur mu? Hadi bakalım o zaman, gelsin Sibel Sözleri ve Gürkan Çapkan'ın bu kıymetli eseri, sonrası yine buralardayız.

Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

Evet, Radyo Çağdaş'ta bir günün daha sonuna geldi kıymetli dinleyicilerim. Bugün türküler konuştu, deyişler konuştu, bazen bir sustuk ama müzik bize her zaman anlattı. Hani bir türkü birisinin babasını hatırlattı, bir türkü birimizin gurbete giden sevdiğini. Bakın, radyo sadece bir frekans değil, bir yoldaştır. Tam da 20 yıldır kesintisiz bu şehri, bu toprakları, bu kültürü bir arada tutan biz sessiz efendim, unutmayın lütfen. Diyorum, Çağdaş Kocaeli Gazetesi, Çağdaş Sanat Akademisi ile, sosyal medyalarımızla, İOS Android uygulamalarımızla nerede olursanız onun yanındayız. Evet, bugün de birlikteydik, aynı notada buluştuk, aynı noktada durduk. Nasip olursa yarın yine buralardayız. Çünkü türküler bitmez, çünkü türküler devam eder efendim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Kalbiniz hafif, gönlünüz ferah olsun. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralardayız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
3: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

can şaraba doyduğunda, ol divana vardığında, cehennemde yandığında, aklımda sen olacaksın, cehennemde yandığında.

Öbür yanda Sakarya, su iner yokuşlardan, hep basamak basamak, benimse alın yazım, yokuşlarda susar.

kapat. Bu inen suya inat. Fakat sakar ya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor yırtınıyor yokuşu sökmek için. Ey sakar ya kim demiş,

insandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var, ne de mal, ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna. Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir, bir, bir. Bütün bunlar sendedir. Bu girift bilmeceler, Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya.

Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşler, sizi kim diriltecek?

bizi kim diriltecek? Kaftanını assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Kaftanını assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar,

kıvrıl ben gideyim. Son peygamber kılavuz, bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim. Son peygamber.

yanar, pervaneler özün odlara yakar. Serçe kande olsa aslına çeker, bülbül olan gelir güle çevrilir. Serçe kande olsa aslına çeker, serçe kande olsa aslına çeker, bülbül olan gelir güle çevrilir, bülbül olan gelir

Abdalı yatır hastadır, Pir Sultan Abdalı yatır hastadır, elinde gülleri deste destedir. Ademoğlu bir acayip nesnedir, muhabbetli tatlı dile çevrilir. Ademoğlu bir acayip nesnedir, Ademoğlu bir acayip nesnedir, muhabbetli tatlı dile çevrilir.

sakin göllerin kuğusuyduk. Salınarak suyun yanağında ve okşayarak nülüfer saçlarını gecenin sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarılan ekmeğin buğusuyduk, paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur avanesinin. Biz hep üşüyen burnumuzu avucumuzda hohlayarak yürürdük. Hiçbir hesabımız yoktu kimseyle, hiçbir aykırı yanımız, hiçbir yalanımız. Özüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti, biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Solmasaydı gülümüz böyle.

0: dağlarda çoban ateşiydik. Sarmalayarak acı bir sevda masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kavalını, namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylan'ın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının, tenine kan bulaşan o masum çakıl taşının. Oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha önce ölmeyi dilerdik. Bazı sorumluluklarımız vardı hayata ilişkin. Bazı basit sorularımız, anlaşılır bazı sorunlarımız. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. İncinmeseydi gençliğimiz böyle. Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı kaderde buluşurduk, sevmeye tutuklu gibi. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi öykümüz böyle.
1: Kapılma umutsuzluğa. Yalnız değiliz. Onlar hani o bildiklerin, göründükleri kadar çok değiller. Baksana, her yer biziz. Ben, bizden olan bütün insanların dostu, adı haritalarda bile bulunmayan bir köyündenim Anadolu. Güzel şeylere hasrettir memleketim. Güzel şeylere hasret bu dünya. Yıllardır kanda ve ateşte mısralarım. Yanan şehirlerin, ağır tankların tekerlekleri arasında. Biliyorum, yaylım ateşlere girilmiştir gönlümüzce Pasifik kıyılarından Volga'ya kadar. Benim arzumanım kaldı hürriyet boylarında tank oynatanlar. Bütün kıtalarda. Tulu arzda, İslam içinde, küffar içinde, mülhit, mümin ve vatanseverim. Fakir, cefacı topraklarım içinde mendil tutarım. Diz vuranım, baş çekerim. Zeybek'te, halayda, tamzarada. Ben küçük Yusuf'um çit köyünde, çapak çapak ela gözlerim. Kıl keçim kızdır, annemin memesi yara. Benim saçlarım belik belik, bıyıklarım burma burma. Gözlerim kara kıyma renginde ama Erzincan oynamış ağlamışım. Irgatlık etmişim el kapısında, dolu vurmuş bahçelerimi. Çekirge inmiş tarlalarıma, ben bir yolcuyum hemşeri. Manisa bağlarından geçtim, Aydın incir tarlalarından çığlıklar getirdim. Üzümleriyle beraber çürür gibi düşen insanlarımdan sıcak tuzsuz gevreklerinizi yemişim. Alacakaranlıkta bucalı işçilerim, unutur muyum seni? Derdini, ekmeğini bölüştüğüm, türküleriyle biz ağlatan memleketlim. Karadeniz'in rumalikarı tütünü, bende türküler oldu ağlamaklı. Bende türküler oldu dizim dizim. Doldurdum sineme, ciğerlerime, doldurdum derdi mihneti, pamuk tozunu, kömür tozunu. Memleketimin şarkıları kadar acı çektim. Ben Ahmet Çavuş'um, attığım kurşunlar gitmezdi boşuna. Şimdi kuzgunlar iner tazeleşme. İki kere kesemden everdiğim, dost dediğim kıydı bana. Ben Kürdoğlu'yum, derim ki yiğitlik kadim. Ben Nazif'im, Urfa'ya karşı vurdular beni. Ağlasın Urfa, ben şairim, halkların emrinde, kolunda, safında. Satırlarım vardır kahraman, satırlarım vardır cılız, cesur ve sıtmalı. Ahdim var, terli atlet, fanlalı göğüslerden püfür püfür geçeceğim. Bir de aşığım, kanlı bıçaklı, yar için serden geçeceğim. İnan ki ciğerparem, inan ki sevgilim, bu hususta üçten, beşten, senden geride kalan değil.

Kanıyor takvimden gamsız, ağaçsız, evlatlarını döver gibi seven bir sonbahar. Güvertesinde adresini şaşırmış, kayıp bir nisan yağmuru. Ömrümün sol anahtarısın, hazan makamının kapısını açan. Ne nisanlar gördüm ben, ilkbahardan kaçarken bir mızrapa tutunan. Ne bileyim ben, böyle bir şeydir herhalde bir mevsimin şarkısı ya da mevsimlik bir Vivaldi sancısı. Ekim-Kasım işlerini öğrenirken bir keman, ağlamayı bir de şarkıya söz yürür. Yeşile aldanır suyun kudreti ve sen hiçbir zaman sol anahtarı yaptıracak bir çilingir bulamazsın. Bana kalırsa sen, ömrünün sonuna kadar o şarkının kapısında kalacaksın.

Ay doğarken bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye çiçekli perdeler çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. En umarsız, en umutsuz gününde, bağrına bir yumruk çökeldiğinde ve dağların mazlum ateşi o güzelim saçlarına cayır cayır yanıp ulaştığında, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün bir kavganın içinde, helal bir ekmeğin peşinde ve kurtlardan arta kalmış yüreğimin can çekişen o son parçasını da sana sakladığımı bil. Bil ki haykırırcasına, bu esir gövdemi yakarcasına, kavuşmak için o serin bağrına ateşten bir yol arıyorum.

Kar yağarken mor dağların ucundan, sol yerinde sessiz bir iniltiyle, yastığın yüzüne yaşlar dökerek ve akşamdan gizlice bir ah çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. Kan kızılı bir gelincik seherinde, sırtıma kahpe bir hançer indiğinde ve bu gencecik ve bu hemencecik ölüm çığırtkan bir gazete başlığında, çığlık çığlık sana kavuştuğunda, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün şehre her yağmur yağdığında, ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde, göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbini avuçlarımla sesini okşadığımı bil. Bil ki yalvarırcasına, uzayan yollara dağılırcasına, sonsuz bir mahşerin ortasında bir zemzem suyu gibi seni özlüyorum.

Zamanı yok. Zamanı yok demişlerdi bize sevmenin. Ondandır her daim güler yüzümüz. Ölürken bile. Yıkılması yok sevdaların. Düşlerden uzak yaşamasını bilene. Kaç kez kovaladıysam baharı, takvimler kışı erken yazdı. Ölümsüz aşkı ararken bir ömür yoka yazdı. Varsın olsun, üç günlüğüne de olsa seni bana yazdı ya. Yani.

Sokak başlarını güneş, yolları gece tutar. Ne vakit ayrılsan sevgiliden, işte o mevsim seni tutar. Kendi öykünü kendin boğarsın. Ölümün yaklaştığını böyle günlerde anlarsın. Hiç bilmedik kim yazmış bu yazıyı. Ne ilk doğan sensin, ne de son ölen sevda yüzünden. Sen iyisi mi söyletme beni.

Büyüdükçe sentetik zamanlara kangren ayaklar bastım, izi kaldı ömrümün. Kara çaldılar yüzüme bütün kara parçalarında, elbette Afrika dahil. Parça başı çalışan kiralık katildi zaman. Gülüşüm Sivas yangını, ağlarsan kızma. Ölmek bile yakışıyor bazı adama.

seni seveceğini biliyordu. Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren buğday, elmadaki mayhoşluğu, hukuki beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi, sanki elleriyle komşular gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam sözlerim yarı yarı, gözlerim yarı, ellerim Çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi, nur hayatın halleri, seni sevdiğim için güzel İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabii. Savaşın adı geçse cinefrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür, ne kömür o be. Raman'ı düşünür, Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz. Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için goncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar Avşar'da. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisilin, halk şiiri, canlı sinema. Mapushaneler, yedi düvel, harbi İspanyol nezlesi. Sultan Hamit, Don Giovanni, ne bilsinler

seni sevdiğimi. Başaklam yan yulafa söylemeli. Cırk yumurtaya, paslı demire. Kulağını bükmeli kurtlu kirazın. Hoşnut değillerse bu gidişattan akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşille turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan, sulardaki yakamoz, ortancadaki pembe. Ben seni sevdim diye. Bingöl vilayetinde kamyondan inince tır gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde, karnı tok, sırtı pekse hısım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse, birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç sayılır. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel, caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar, ciğerime zarar, sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarptan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü ganişen, saçları zencefili. Erkencecik evine dönmek istiyor canım. Hep seni düşün. Hep seni yaşat. Hep seni yıka. Seni doyur üç öğün. Seni bir kanım uyut sonra uyandır. Lokman Ekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim ilkbaharı kodumsa bulgayı. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık, ne iyi ettim.

bir gün bu mahzun sevdadan geriye, kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız. Neylersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Neylersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı. Ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Ne eylersin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun. Sabaha çıkmayan bir yoldu yürüdüğümüz.

Bir gün bu öykünün sonuna gelince, ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Ne ilersin? Ah bebeğim ah. Kekremsi bir tadı vardır gözyaşının. Dudaklarına sızınca fark edersin. İçindeki vurgun aşklar mezarlığında, ayrılık ölümden üste yazılınca, gideni durdurmaya yetişmez sesin. Bir inme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar. Ne ilersin? Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik. Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı. Ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Ne ilersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı. Bize hep yağmur. Unutmasan bile artık unutur gibi yapacaksın. Ve buruşturup buruşturup attığım kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.

yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerini? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca, usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim.

her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

Uff, uff. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almışım.
Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.

0: Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş'ta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon numaramız 325-0404. Etkili tanıtım için Türkülerin Merkezi, Türkülerin Merkezi hizmetinizde. Radyo Çağdaş.
1: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

dana olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

0: 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Kendime abanıyorum anne. İnsanlığın damarındaki kandık, insandık, yenildik, çok yaralandık. Şimdi hangi suya vardımsa birbirini boğazlıyor, sığlar. Rüzgarlar havayı kirletiyor ya da esmiyor. Veya yükünü dağlara çözüyor. Ve bu dağlar serçe parmağı akan pınarlarımızı kurutuyor. Ağızlar her mevsim sonbahar, ürüne durmuyor. Toprak avuç ayası kadar yüreğinden çatlıyor. Ve karnında zelzeleleri pusuya yatırıyor. İnsanlık sırf bu yüzden dar ağacını boyladık. Sütlü şafaklara kan damladık. Etimizi yedik yoldaşlarla açlık grevlerinde. Her işkence sonrası yaralarımızı yaladık nöbetleşe. Kimilerimiz ölümün orucunu bozdu. Büyük yenildik anne.

Hava boğuyor, su boğazında kuruyor. Ekmeğe kursağım düğümleniyor. Geriye aşk kalmıştı. Sevdayı sağaltıcı bellemiştik ya. Orada onarılacaktık, umut bu ya. Ve kursağını haram sokmadan sevdanın, davam gibi, kavgam gibi, yurdum, sınıf kinim gibi, dişim tırnağımla etimi yiyerek, göz bebeğim deyip koruduğum ki, o göz bebeklerimi, kipriklerimde al bir bayrak gibi, alanlara girer gibi, sol yanından çıkarıp dalgalandırarak barikatlara yürüdüm. Daha büyük vurgun yedim. Sırtımdan kör bıçakladı sevdam. Daha büyük yenildim, yerle birdim. Her yenilgide olduğu gibi hatayı kendimde arıyorum. Yine kendime abanıyorum anne.

abandıkça dağılıyorum. Şiire bıraktım da hanıklığımı. Şimdi türkülerim ağladım, ağzım dilim kurudu. Gülüşümü yuttum, tıkandım. Dudağım mahkeme duvarı, savunmam kandı. Yaş yeşilliğim yanmadı, dallarımda ne kalmışsa yağmalanmadı. Cigara sar diyeceğim dostum da kalmadı yanımda. Tütünüm küflendi tabakamda. Her şeyin sanığıyım. Yine kendime abanıyorum anne. Anladım ki bu zıkkım gibi göğsüm avucunda ağlamıyor.

kendimi ağlayacağım. Ve biliyorum ki hiçbir şey, hiçbir şey değişmeyecek. Her şey yine yerli yerinde, yaşamın kendi iç yasası işleyecek. Ne sakala, ne bıyığa yaranacağım. Yaşamak biraz da böyle mi anne? Kan gibi susturacağım bu yüreği. Anlayacaksın, bir tek sen anlayacaksın. Susturduğum senin kanının ucudur. Alışamadım diye verili yaşama. Değiştirmek isterken yenildim diye bu kavgada. Yavrum deyip eğilip ak alnından öpecek. Biliyorum, anlamak gibi bağışlayacaksın. Üzgünüm anne. O büyük gün için yeni oğullar doğuracaksın. Sen doğasın, sen ana.

Türkülerin merkezi Radyo Çağdaş artık cebinizde. 7/24 kesintisiz müziğin tek adresi Radyo Çağdaş uygulamalarını iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz indirebilirsiniz.

Kırlangıç türküler kaldı sonbahar mı? Bir de sönümsüz ateşler dudaklarımda, kül kanatlı. Kapkara bulutlar çömelmiş anlamın çatına, kırlangıç göçünden sonra alamıttı. Zülfünün yaylım ateş dökülüşü boynuna, ensene, dudaklarımın değdiğinde o en dellendiğim yerine. Onlar da kırlangıç sürüsü, göçtüler sonbaharımdan. Memelerim ağzımı at koyacak. Yağmurdan bir el gibi yüzüme dokunan bakışların öylece uzak kalacak. Sular buruşacak, Kerbala gece başlayacak. Nasıl da susuzum ölürcesine. Bu kuşluk zamanlarında yahu beni kim avutacak?

kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

Yine acılarım tazelendi yine. Yine yüreğim, yine yüreğim buzlara döndü. Güneş bile eritmiyor artık beni. Yılların aklıma geldi. Gönlümdeki

Mabuzhane bile canım almadı gülüm. Neredesin? Şimdi bir toprak mısın gülüm? Sivas dayandı gülüm. Ölüm, ölüm Kars'ta kaldı gülüm. Ölüm dersin de.

beni uzaklaştırmaya çalışırken aklından geçenleri seviyorum. Bizden büyük tanrısı yok yalnızlığın, getirdiğin hevesi, götürdüğün imkanı seviyorum.

sen çok öleceksin. Biraz düşlerini eğil, orada bir şey bulacaksın.

0: Teşekkürler ederiz. Çok sağ olun.
1: Hüsnü Arkan için kocaman, çok kocaman bir alkış rica ederim.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cem Adrian'a ben teşekkür ediyorum. Onun için kocaman bir alkış istiyorum.

öyle ağrım ki kendime. Sen benden gittin gideli. Terim küs olmuş tenime. Sen benden gittin gideli.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim.

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldaşsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dedim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret.